yaşardık. Koptuk bir sabah erken, karşılaştık. O gün yoldan geçerdik.